0: çıkan. Bıçakları çıkıyor. Oh, hiç yıkan. Şimdi ben yine.
1: Wir wollen sehen, was ihr feiert. 80s, 80s, singing in my car.